sevdiği kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgili ısrağa basarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz.

Assalamu alaikum, hürmetlik radio anlıkçılığa. Anla atkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 ile 28 May Peyşembe. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetlik radio anlıkçılığa. Anlatışlarımız her günü Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 gece, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'ten 5 gece boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları arkalık tarqıtıladı. Anlatışlarımızın radyomuzda internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık mı bir vasıtanlı yalaysa. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 geçe. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlıqılı buldu. Hürmetlik radio anlıkçılar, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle, uçrik ve nakşı müziki katarlık programıla bağlı olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari riyasetçilik kılımım.

Hürmetlik radio dinleyici aziz kardeşler, emde haberler anlayışla bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmunları tüvendikçe. 1 milyon 700 bin'den artık Müslüman hacı oldu. Hacibatını ada kılış için mukaddes tufrakla turvatkan 1 milyon 700 bin'den artık Müslüman öz vazifelerini tamamlap hacı oldu. Arpatta vukuf tutukan denken Muzdalife ötken hacılar bu yerde namaz okup vukuf duasını kıygan denken şeytanı taşıtış için taş yığdı. Hacılar keçi 20'den başlap piyadı menip cemirattaki şeytanı taşıtış meydanı gitip geldi. Ve akabe cemirsige 7 taş attı. Arkadan Kabe'de ziyaret tavabı ve sayını ada kılıp ihramdan çıktı. Hit müsabisi de hacılığa yol boyu su ve yemeklikle tarkıtılgan bulup, hacılığa hitin ikinci ve üçüncü günleri mu küçük otlara ve çoğun şeytanlığı taşı itişini devamlaştırdı ve Mekke'den ayrılış aldı da vida tavabı.

Ürayın dövlətlərinin əmdə Amerika bazıları üçün qalqan bulanmaydıqallıqını ilan qıldı. Hürmətlik radiyonluqçılar, Amerika Şərqi Tinç Okeanda zəhərlik çikimlik toşu atqan kimigə ucum qılıp iki kişini öldürdü. Amerika Cənubi Qumandallıq İdarisi istihbarat paketleri asasında Şərqi Tinç Okeanda bilindiğin etkisçilik liniyələrdə zəhərlik çikimlik operasiyalarına qatnaşqallıqı cizimləşdirilgən bir kimini nişalladı. Hücum neticesinde iki er narko terörçü öldürüldü. Amerika armiyası hiç kandak ziyanı kutuşkenmedi. Bu vaka ötken sentabirden beri rayonda az digende 194 kişinin ölüşüge sebep boğan Cənub neyse erkitinin bir parçasıdır. Prezident Donald Trump Amerika'nın Latin Amerikasındaki zehirlik çekimli kartlıları bilen ameliyette tamamen uruş haltıydı işkellikini ilgir sürüp gelmekte. Hürmetlik radiyonluğuçular, Norveçiye Fransiyanın yadro kalkını astığı kirtiğen boldu. Avrupa'daki itibaktaşlar, Rusya'nın kaytadın kurallanışı ve Amerika'nın bexeterlik ve etsiz alakalar endişele sebebinin küçlük kapaletlerini izdavatkan bir mezgilde Norveçiye Fransiyanın yadro kalkını astığı kirtiğen boldu. Norveçiye Başministeri Jonas Gahr Støre, Prezident Emmanuel Macron bilen yeni bir müdafiye kilişimi imzalaşı için Paris'e bağladı. Uzundan buyan Atlantik tarafları süpürde Washington bilen maslaşığı işindeğen Norveçiyanın bu kademi intayın mühim bir buruluş dep karalmakta. Støre, Rusya'nın yadro sahasının özü çıkan çok önemli kurallanış sebebinin bu kademini taşlıqallıklarını, lakin tinçlik mezgilde Norveçiye tupraklarına yadro kuralları uğurlaştırılmakallıkını bildirdi. Norveçiye, Polşa ve Litvaniya'dan kin Fransiya'nın yadro qoğduğuşu astığı girgen ahırkı devlet bulup kaldı. Hürmetlik radiyonluqçılar, Hamas, Qassam'nın yukur derecelik komandörünün öldürülgenlikini cezimleştirdi. Hamas, İsrailiya'nın Gazze şehrine karatkan hücumu da Qassam tugaylarının yukur derecelik rehberlerinin Muhammed Evda, Ayali ve iki oğlunun mu öldürülgenlikini cezimleştirdi. Hamas evdani özünün kurallık kantının tuncu evlat ezalarının bir sedep süpetildi. Bu hücum kurban eti aldı da şiddetlik bombardımanla dağınlışı vatkan bir mezgildi yüzbədi. Hürmetlik radiyonluqçular, İran Uran meselesinin Amerika bilen ilip birli vatkan müzakirlerinin gün tertibini yokluğunu ilan kıldı. İran doyundurulgan İran Uran zapsi meselesinin Amerika bilen dağınlışı vatkan müzakirlerde gün tertibini yokluğunu ilan kıldı. Tehran dairleri Amerika Prezidenti Donald Trump'ın mezkur materyallarının yok kılındığallıkı ya ki Washington'a tapşırıp verildiğallık yönelişteki bayanatlarını ret kıldı. İran yanı Amerika ve İsrailiyanı başka yolla arkalık İslam Cumhuriyeti'ni ağdırıp taşlaşkı uğrun işine dağınlaştırıvatı da o deyip eyipildi. Hürmetlik radiyonluqçular, yukurda haberle anıldınlar. Hürmetli radyonluqçılar, emde Türk senetçilerden Terkan'ın oruluşu da Öp namlıq naxşini huzurunaq sunumuz.

Hörmətli radiolojilər, Türk dünyasının namayəndələ namlıq programımızdan bugünkü sənədə xalqıra münasibətlə mütəxəssisi Dr. Cəmil Doğaç Epeknin Türk şiiriyyətinin Heydər Babası Şəhriyar temalıq analizini dıqtınlarsınız. Qınağındaqda dıqtınlar programımızda basın. Sizce bir insanın özünün arzu armalarından vazgeçişi gerek mi? Ya ki kımmetlik muhabbetinden vazgeçişi gerek mi? 20. asrının dastlabki yıllarda, yani 1906 yılı Tebriz'de dünya göz açkan Seyyid Muhammed Hüseyin için bu sual hayatıdaki tragiyelik, şundakla rivayet üstüne alınan buruluş noktası bulup kaldı. Tehran'ın Darul Pulun kırdağlarında tibbi saymalarını taşlap, Tebriz'den sus tumallık Heydar Baba tıkıgan edakılgan bir meşhur edebiyat erbabı aylanan bu zat, fakat mısralarını tizip çıkan bir şairla emez. O, tibbi kitaplarının soğuk bətlerden süzülüp çıkıp, halkının kızgın kırptas hanıda oltırgan bir milletinin yatnamısı ve seğinişini eksiltirgen ortak sadadır. Şehriyarının edebiyat sahnesindeki baskan tonca kadamları, dadısı Seyyid İsmail Musevi'nin edebi mirasları bilen şekillendi. Yaşlık yıllarda Behçiyat tehallisini kullanan şair, bu isminin ruhi dünyasındaki birinci kullağı vekillik kıladalığı şenmekti. O, şu çağlarda İran'da küçlük eneni geygi bulgan tasavvufçı bir usulga, yani hafız divanıdan palselip isim izleşke dayandı. Özünün kilaçkini ve edebi kimlikini şekillendirmek için niyet kılıp divanını aşkını da arka mı arka

Şehriyar degen isim közüge çalıktım. Bu tasavvufta tasadübilik onunla bir şiiriyat padişahlıkının darvasını açtı. Onunla bu isimli kullanış için ordudun ruhsat eliş gerektiği ayetilgan bolsa mı, o öz kanuniyetini ordudun emez, belki bivasta edebiyatının yürük eden hafızın nefsinin erişini talap, Şehriyar isimli mengü miras kaldırdı. Şehriyarının hayatı fakat edebi muvaffakiyet bir Allah emez, belki çoğunkur vazgeçişle bilen tulup taşkan. 1924 yılı Tehran Tibbi Fakültesi'ne jandarma okuyucu kabul kılış sahne bilen kabul kılındı ve muvaffakiyetlik bir asistanlık baskışını baştan geçirgen şairinin okuş bitirişine aran bir yıl kalgaydı. Ama onun hayatı Süreyya isimlik bir hanımı bulgan ümitsiz muhabbeti sebebinin astın üstünü bulup gettim. Yukarı derecelik bir devlet emaldarının uruktuğunu bulgan Süreyya bilen görüşürgen şu meşhur halkılık geçirde bir bağışıda tan atkışı gütken ama onun bilen görüşelmeyen Şehriyar şu kişisi fakat muhabbetinle emez belki tibbi kesbini şu yerde taşlap gettim. Tehran'dan sürgün kılınış bilen ahırlaşkan bu hissiyat ve yarançılıkı dünya tibbi sahası için bir yoktuş bolsa mı? Ama dünya edebiyatı için azap bilen tavlanan bir talant ilgisinin tokuluşu buldu. Seyyid Muhammed Hüseyin, Seyyid Hamza Mektebi ve Talibiye Medresi'de algan terbiyeler arkalık Paris yılının varlık incike taraflarını pişik bilettim. Onun divanının şiirler toplumu köp kısmı Paris yılı bulup, o botulunun ustası edip karalgaydı. Bırak onu dünyadaki bağlık Türklerine tanıtıp meşhur kılgan til özgürüşü, annesi Koke Hanım'ın eyiplişi bilen başlandı. Annesinin, oğlum, biz senin yazgallarını düşünmemiz diyen sözü şair için bir oygunuş buldu. Öz sılığa, yani Türk dilige kaytıp yazgan Heydar Baba'ya selam namlı şiiri pekat bir şiirle emez, belki Çigralad'ın halkıgan bir milli an kitapnamesiydi. Bu eser Mehmet Emin Resulzade'nin makalları arkalık Türkiye'de mi küçük tesir kozulgan. Şehriyar hiç kaçan körüp bakmagan Türkiye'ye bulgun söygüsünü hiyali sefer şiiri bilen edebileştirgeniyle. Şehriyar'ın Heydar Baba teğe bilen bulgandırışçısı siyasi mecburiyetinin mirasıdır. Onun atısı oğlunu asasi kanun inkılabi hareketleri keldirip çıkarganın kalaymakançılıklarının kodaşını oylap onu küçük çağlarda Hoşkinap kentine evet geydim. O yerde tabiyet bilen, sazendilerin bes münazırları bilen, mesel ve halk çiçekleri bilen tavlanan Şehriyar, Heydar Baba'nı fakat bir coğrafyalık ilgizlik depla emez, belki balalıkı, enenleri ve yıkılıp gitken vatanının sırdışı kılıp donuşturdum. O, mezkur heybetlik dağını bir personajga aylandırıcı arkalık, ağzaki medeniyetini yukarı seviyedeki edebiyat bilen birleştirip, özgeçe bir yediye mektubu yarattı. Şairlerinin kadir kıymeti adette vefatının kendi bilinigallıkı hemmege ayan elbette. Şehriyar bu eçinişlik takdirini yandı. O tehe hayat vaxtıdıla İran'da 16. Mart günü Şehriyar günü edip ilan kılıngan ve onunla birinci derecelik mağrip ordunu berilgaydı. 1988 yılı 18. Sintavr günü vefat bulganda Tebriz'de vakit tohtap kılgaydı. Barlık dükkallığa takılgan, halk matem libaslarını giyip kuşulağa dökülgen şu günü onun cesedi Tebriz'in meşhur şairliğe mekbarası gedetme kılındı. Bu bir sanatkarının öz halkının kalbide kurgan tahtının emeli ispatıydı. Şehriyar, dünya Şehriyar'ın sözle tığı kellikini bildi edip, özünün mengü ölmeydi kallıkıdın hoş haber bergeydi. Yalgan dünya felsefesi bilen hemen ersinin ötkünçü hikayelikini askerse mu, tibbi terbiyeni yarım yolda koyup şiirler bilen ruhlarını davalaştığını tanılgan bu büyük şahıs, arkası da herkesi konurmaydıgan bir hakikatini miras kaldırıp yattım. O, öz yıldızıga kayışının, ana tılının illik lıkıdının panah tepişinin ve muhabbetinin şeref bilen elip yürüyüşünün simvoludur. Bugünkü günde onun şiirleri kaliplerini kuddi körükü okşaş bir taştırışını davamlaştırmaktadır.

0: Hürmetlik radio oňgyçylar, Ilker Taşkın tarapyndan taýýarlanan Türkiýanyň raýonlaryna has tizimge ilinen mahsulatlary namlyk seýpimiziň bu haftalyk sanada Sewrihisar çepkini, ýani jilitkisini tanyşdyrmyz. Sewrihisar jilitkisiniň Türkiýanyň raýonlaryna has mahsulatlar tizimlige kirgizilgen wagty 2022-nji ýyly 7-nji aýynyň 5-nji güni. Türkiýanyň Uttur Anadolu raýony bilen Marmara raýony otursudaky ötkünçi liniýäge jaýlaşkan we döwlet taryhynda intaýyn möhüm wakalaga sahip galdyk gygan Eskişehir vilayaty garaşlyk Sewrihisar naýýasy özüniň ismini toluma enenewi bir kysga jildiki bergen bolup 2022-nji ýyly Sewrihisar naýýalyk hökümetiniň iltimasy bilen Türkiýanyň raýonlara has mahsulatlar tizimligine kirgizilgen idi. Sewrihisar jilkisi yun, paxta yaki mehmel rahlanın üstüge sim yip, zerlik yip, taş ve munçak bilen rishidiye işlepte yarlandı. Nepes tik yakılık, uzun yanlık ve aldı uçuk Sewrihisar jilkisinin boyu kısıkı bulup belgi çikilidu. Sim yip ve zer iplani şekillendiriş ve alaydı çınatış tekniksi bile yasılıdu. Jilitkining qisqa bo'lishimi belgi belvoq bog'lanishi sababidan bo'lib, ostiga kiyildigan keng ishtonning ko'rinarligini oshirdi. Jilitkining simyib, zariyib, munchoq va retlik keshtlari butunlay qo'lda ishlindi va alohida ustunlik talab qildi. Jilitkidagi olma, nashput yoki qush naqshlari har xil rangdagi zariyiblar bilan keshtilindi. Bo'libmi qora, qizil, binafsha va ko'k rangdagi zariyiblar ko'proq ishlatildi. Alaydı murasim ve toylarda işletildiğin Sewrihisar jilitkisini saklaşta sim iplanın birbirine tekmesliği için katlanmaydı. Üstüge uzun kilip giydirilip kiyim işgabıga tik isilidi. Hürmetli krediyonlukçula, yukarıda Türkiye'nin rayıllak has tizim kılınan mahsulatları namlık programımızdan aldığına kumul koyup tanışkınla üçün rahmet.
1: Türkiye'nin rayonlara esasen tizim kılınan mahsulatları.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem minlağı hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Petersia Radio Sadburi Türkiye's Kma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Evo İfonetis Türkiye.
20: Oldi Radio Glas Türkiye.
21: Gider Radio Amuriye Türkiye.
22: İni adalah Radio Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
24: Este es Radio Voz de Türkiye.
25: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
26: Zboru wa glasot na Türkiye.
27: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
28: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
29: Oldu Radyo Glas Türkiye.
30: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bulunmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Sen gidili bu aşktan kalbimle harpteyim.

0: Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирда Türkiye овозы.
2: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gidere Diyamuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: こちらは Turkiye の声ラジオです。
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
11: It Turkiye hangia radio ya?
0: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: ovdje Radio Glas Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Türkiye.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
6: İt Türkiye hangia radyoya?
0: Ovde Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.